zerremiz. Ağyar Brandon bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah. Benlikten geçmiş olanın yarıdır Allah. Aşkı bulmuş olan dünyayı.

aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her